Changar pündün ki lamdün çişin güna lamdor temmisi bata. Kongjen dangi jizu zhangna diki tongyisi.

Changar pündün ki lamdün çişin güna lamdor temmisi bata. Kongjen dangi jizu zhangna diki tongyisi.

Changar pündün ki lamdün çişin güna lamnor timmisi bata. Kongjen dangi jizu zhangna diki tongyisi.